0: Écoutez, à demain.
1: Do pobačenia.
2: Fique bem, até amanhã.
3: Sağlıcakla kal, yarın görüşürüz.
1: 76.3 FM
4: 午後6時です。